0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
8: 95.5

sapır sapır dökük kanatların, aksın bacaklarından

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada liderlerin Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi için organize suç örgütleriyle mücadele konulu kapsamlı bir genelge gönderildiğini duyurdu. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi nedeniyle kent genelinde alınan bir dizi güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada zirvenin düzenleneceği alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği ifade edildi. Ayrıca 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Ankara hava sahasında valilik izni dışında her türlü insansız hava aracı uçuşunun yasaklandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'de sahibi Türk olan kuru yük gemisine yönelik yapılan saldırıya ilişkin Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından nükleer silah konusuna yönelik açıklamada bulundu. Trump, herkes İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca nükleer dürüstlük sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet farkında ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı ikinci değerlendirme toplantısının ardından 2026-2027 sezonu için profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A erkek milli takımı hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Türkiye

0: Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 lira, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira oldu. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Dallas Stadyumunda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Messi attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.262 lira 44 kuruş, Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, euro 53 lira 14 kuruş, sterlin 61 lira 64 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar 65 sent, bir bitcoin 64.234 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.729 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Işıklar kapalıyken ay gibi gözüküyor bu arada, çok güzel.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada liderlerin Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi için organize suç örgütleriyle mücadele konulu kapsamlı bir genelge gönderildiğini duyurdu. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi nedeniyle kent genelinde alınan bir dizi güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada zirvenin düzenleneceği alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği ifade edildi. Ayrıca 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Ankara hava sahasında valilik izni dışında her türlü insansız hava aracı uçuşunun yasaklandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de sahibi Türk olan kuru yük gemisine yönelik yapılan saldırıya ilişkin Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından nükleer silah konusuna yönelik açıklamada bulundu. Trump, herkes İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca nükleer dürüstlük sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet farkında ifadelerini kullandı. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı ikinci değerlendirme toplantısının ardından 2026-2027 sezonu için profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A erkek milli takımı hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 702 lira, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira oldu. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Dallas Stadyumunda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Messi attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.262 lira 44 kuruş, Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, Euro 53 lira 14 kuruş, Sterlin 61 lira 64 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar 65 sent, bir Bitcoin 64.234 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.729 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları

beni engelle. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 193 şüphelinin yakalandığını, 78'inin tutuklandığını açıkladı. İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha yakalandı. Kocaeli'de saklandıkları villada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün kaçırma olayını gerçekleştiren kişiler olduğu tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te düzenlenen bir imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, "Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım," dedi.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı ikinci değerlendirme toplantısının ardından 2026-2027 sezonu için profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A erkek milli takımı hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 702 lira, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira oldu. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Dallas Stadyumunda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Messi attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.262 lira 44 kuruş, Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, Euro 53 lira 14 kuruş, Sterlin 61 lira 64 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar 65 sent, bir Bitcoin 64.234 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.729 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.

0: Psikoloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek sınır kapılarındaki hizmet kalitesinin arttırılmasından vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkinliğine kadar birçok alanda yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdiklerini bildirdi. İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2002'den bugüne kamuda engelli istihdamında 15 kat artış sağlayarak 83.098 engelli bireyin kamuya yerleştirilmesini sağladık dedi. İletişim Başkanlığı tarafından dijital ortamlarda karşılaşabilecek risklere karşı toplumsal farkındalığın arttırılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, çocukların dijital ortamlarda korunması ve ebeveynlere rehberlik etmesi amacıyla yeni iletişim teknolojileri ve aile el kitabını yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te düzenlenen bir imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, "Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım," dedi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı ikinci değerlendirme toplantısının ardından 2026-2027 sezonu için profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A erkek milli takımı hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 702 lira, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira oldu. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Dallas Stadyumunda oynanan mücadelede Yıldız Futbolcu

0: Messi attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.262 lira 44 kuruş, Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, euro 53 lira 14 kuruş, sterlin 61 lira 64 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar 65 sent, bir bitcoin 64.234 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.729 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattımı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: 95.5 5 5

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Terör örgütü DHKPC'ye yönelik İstanbul merkezi 8 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamındaysa hakkında gözaltı kararı verilen 209 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Erciş ilçesinde jandarma uzman çavuş Samet Karabulut'un görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olduğunu bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, her iki tarafta da bakım, hazırlık ve ihale süreçlerinin ilerlediğini söyledi. Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde İMHA sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline giriş yapacak. Öğretmenlere yönelik 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek 2026 Haziran dönemi mesleki çalışma semineri ise çevrimiçi düzenlenecek. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İsviçre'de ABD ile yürütülen teknik müzakerelerde mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde uzlaşmanın sağlandığını, çalışma grupları kurulması kararına varıldığını bildirdi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı ikinci değerlendirme toplantısının ardından 2026-2027 sezonu için profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A erkek milli takımı hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 702 lira, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira oldu. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Dallas Stadyumunda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Messi attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.262 lira 44 kuruş, Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, Euro 53 lira 14 kuruş, Sterlin 61 lira 64 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar 65 sent, bir Bitcoin 64.234 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.729 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. 23 Haziran 2026 günlerden salı bugün, haftanın ikinci çalışma günü. Yine şarkılarla güzelleşecek ve keyifli sohbetle de güzelleşecek tabii ki değerli dinleyenler. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına 120 dakika yakın ben Tümer Kansu huzurlarınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz.

Günün sevilen şarkıları festivalle sizlerle buluşmaya devam ediyor. Biliyorsunuz ki ikinci el araç satışları ile ilgili ciddi düzenlemeler yapılmıştı ve bakanlık düzenlemeyle araç satışlarında yaşanan fırsatçılığı engellemeye çalışıyordu. Bakanlıktan yapılan yeni açıklamaya göre 6 ay 6000 kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlaması uygulamalarının sürelerinin 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2020 tarihine kadar yürürlükte kalacağı duyurulmuş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bir kez daha.

Güney'e dair sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz. 23 Haziran 2026 günlerden salı, bugün haftanın ikinci çalışma gününde sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Orada olan herkesin gününü bir kez daha güzel geçmesi adına, keyifle geride bırakabilmesi adına radyolarının volümlerini yükseltmesi noktasında hatırlatmada bulunmuş olalım. Günün sevilen şarkılarıyla çıktığımız müzik yolculuğumuzda bir misafirimiz daha var. Sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivali yolculuğumuz devam ediyor. Yapay zeka hayatımızda geniş bir yer kaplamaya ve tüm alışkanlıklarımızı değiştirmeye devam ediyor. Ve bununla birlikte değişen dünyada birçok noktada değişimler yaşanıyor aslında. Yapay zekanın bu sefer de cüzdanlara yansıttığı zamlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki yapay zeka yatırımlarında çip ve elektronik bileşenlere olan talep epey bir fazla. Bu da ne yapıyor? Bu bileşenlere talep yüksek olunca bunların rakamlarını artırıyor. Bu çiplerde kullandığımız elektronik eşyaların tümünde A'dan Z'ye kullanılıyor biliyorsunuz ki. Telefonlar, PlayStation'lar, bilgisayarlar, beraberinde de tabii ki bu ürünlerde kullanılan maddelere zamlar birer birer gelmeye devam ediyor.

Güne dair sevdiğiniz şarkılarla 23 Haziran 2026 Salı gününde keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Şöyle bir meteorolojiye yüzümüzü çevirelim. 22-26 Haziran dönemine ait 5 günlük hava tahmin raporuna şöyle bir göz atacağız. Pazartesi Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güneşli ve sıcak hava hakimiyet sağlarken İzmir civarı 37 derece, Şanlıurfa ise 39 derecelere kadar ulaşıyormuş. Peki efendim, bugünü zaten geride bırakırken yaşıyoruz o sıcaklıkları da, yağışları da. Yarın ve devamında nasıl bir hava bekliyor bizleri, detaylıca inceleyeceğiz, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, günün enerjisi yüksek şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Şöyle bir bakacağız demiştik, hafta boyunca nasıl bir hava bekliyor bizleri. Salı gününden itibaren sıcaklık değerleri yükseliyor ve yağışlı sistem de kapsamı alanını genişletiyor diyebiliriz. Doğu bölgelerde etkili olmaya başlıyor yağışlar. Hafta ortasında ise batı kesimlerde güneşli hava korunurken doğu sınırlarında yağışlar dar bir alana çekiliyor. Perşembe günü yağışlar doğuya tam olarak yöneliyor diyebiliriz. Hafta sonu yaklaşırken Güneydoğu Anadolu bölgesi ülkenin en sıcak yeri olma özelliğini sürdürecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 39 dereceler gözüküyor değerli dinleyenler.

Hindistan'da geleceğin doktoru olma hayali kuran 2 milyondan fazla aday soru kitapçıklarının sızdırıldığı iddiaları nedeniyle iptal edilen tıp fakültesi giriş sınavına ikinci kez katıldı efendim. Dünyanın en zorlu seçmelerinden biri olarak kabul edilen bu sınavın tekrarlanması ülke genelinde de büyük bir sosyopolitik krize de tabii ki yol açıyor. Ama bu sefer güvenlik önlemleri de had safhaya da gerçekten ulaştırılmış. Sınav sistemindeki aksaklıklar toplumsal bir protesto dalgasına da dönüştü aynı zamanda. Çünkü bu başlı başına bir skandal değil mi?

kalbime yatıya. Yaz aylarının etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde mega kent için uyarılar var. Sıcaklık 30 dereceye ulaşıyor ama kavurucu havaya engel olan tek bir şey var demiş uzmanlar değerli dinleyenler. Haziran ayının son haftasına girilirken yayımlanan verilere göre İstanbul genelinde önümüzdeki günlerde yağış ihtimali tamamen ortadan kalkıyormuş. Mega kent biliyorsunuz ki son yıllarda özellikle yaz sonuna doğru azalan baraj sularıyla epey bir gündeme geliyordu. Bakalım mega kentte bu yılda aynıları yaşanacak mı? Bu arada kuzeyli yönlerden Poyraz aralıklarla esecek ve sert rüzgarlar Megakent'e biraz olsun nefes aldıracakmış.

Yine rotamızı mega kente çeviriyoruz. İstanbul'u özellikle dere kenarı ve sulak mahallelerde hızla yayılan aslan kaplan sivrisineği çocukların vücudunda su toplayan devasa iltihaplı yaralara neden olmaya başlamış ve uzmanlar gündüzleri de saldıran bu istilacı türün tükürüğündeki zehrin şiddetli alerjilere yol açtığını belirterek aileleri hatalı ev tedariklerine karşı, ev tedavilerine karşı daha doğrusu uyarıyor efendim. Gerçekten çok ciddi çocukların vücudunun şiştiğini görüyoruz. İstanbul bu aralar sulak yerlerinde Asya kaplan sivrisineğiyle mücadele ediyor. Terimi tam yerinde diyebiliriz.

2026 Dünya Kupası'nda Belçika ile golsüz berabere kalan İran milli takımı sahadaki mücadelesinden çok soyunma odasında bıraktı. Duygu yüklü mektupla konuşuluyor. Biliyorsunuz ki devam eden İran-Amerika arasındaki gerilimler sebebiyle birçok aslında yaptırım uygulanmıştı İran milli takımına. İşte aramalar yapılıyordu, köpeklerle aradılar, Amerika'ya girişlerine sadece maç günlerinde izin verildi vesaire derken İran turnuvanın en çok konuşulan ekiplerindendi. İran'la arasında savaş var, bunu yapıyor ama arasında savaş olmamasına rağmen birçok ülkeye karşı da gaddar davranmıştı diyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri. Bu sefer de bir mektup bırakmış İranlı futbolcular, değerli dinleyenler. Mesajın finalinde de barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle ifadeleri kullanılmış ve futbolun ve turnuvanın birleştirici ruhunu adeta özetler nitelikte diyebiliriz bu mektup için.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası statü değişikliği için mecburen toplanacak olan Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu kulüplerin baskısıyla tarihi bir seçime sahne olmaya hazırlanıyor. Başta Galatasaray ve Beşiktaş olmak üzere güç birliği yapan kulüpler İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimini devirerek yerine Mustafa Eroğüt liderliğindeki yeni ekibi getirmek için harekete geçti. Belki bu yeni isim değerli dinleyenler Fatih Terim de olsun istiyor bazı gönüller. Bu da konuşuluyor tabii ki ama bu biraz daha resmiyette değil de bu biraz daha halk arasında konuşulan bir konu oldu. Siz ne dersiniz? Fatih Terim Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında olması gereken bir isim mi?

Günün enerjisi yüksek şarkılarıyla festivalde keyifli anları geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. 23 Haziran 2026 günlerden salı bugün. Artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Zaman ayıran, burada olan, keyifli anları bizimle biriktiren, bizimle geride bırakan tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle hafta ortasında her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

çarpması bu. Biliyorum tanıdık geliyor bir yerlerden. Yarım yavan tebessümlerden kurutulmuş çiçekler.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz

bulduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

yüzden şarkı isteklerinizi yaparken bunları göz önünde bulundurarak isteklerinizi yapın. Türkçe olmak zorunda. Argo sözcüklerden, yasaklı sözcüklerden oluşmamalı. Siyasi olmamalı. İdeolojik olmamalı. Yıldırım Budak, Dostum Bahçesi armağan olarak geliyor. İyi akşamlar dostlar. Ben Berşan Tunçel. Sözünü tartmadan söyleyen aldığı cevaptan incinmesin. Bu şarkıda, bu türküde can dostum Batuş'a gelsin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah yokluğunu göstermesin. Yıldırım Budak'tan Dostum Bahçesi armağan olsun. Berşan Yıkılmazları Tekirden istemişti ama bununla değiştirdiler. Bilgisi olsun Berşan'ın da, çalamadığımız için. Berşan Tunçel sözünü tartmadan diyor. Ben Berşan Tunçel, sözünü tartmadan söyleyen aldığı cevaptan incinmesin. Bu şarkıda can dostum Batuş'a gelsin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah yokluğunu göstermesin. Yıldırım Budak'tan Dostum Bahçesi armağan olsun dedi Berşan Tunçel. Can dostu Batuş'a armağan olarak geliyor. İyi ki doğdun mesajıyla birlikte. Biz de ekip olarak tebrik ediyoruz ad günü Batuş'un.

olamaz, siyasi olamaz yani. Bölücü bir şarkı olamaz. Ve kesinlikle içinde argo sözcükler olamaz. Yasaklı sözcükler olamaz.

0: çalan çocuk da fırın çıktı.
1: Efendim devam ediyoruz. Berşan Tunçel hız kesmedi, bir şarkı daha istedi. Kendisine, dostlarına ve dinleyen herkese armağan ediyor Yıldız Tilbe, Organize. Hasret

Şimdi ben sana Berşan Tunçeli'nin yüreğinden, değerli kardeşimin yüreğinden, yayın dinleyen dostlarına, kendisine, sevdiklerine ve herkese Berşan Tunçeli'nin yüreğinden bir istek daha geldi. Yıldız Tilbe organize birlikte söylüyor. Hasretim ben sana. Yeni bir çalışma. Aç radyonun sesini iyice. Berşan Tunçeli'nin isteği yayında efendim. Kent'in en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Berşan Tunçeli'nin isteği Yıldız Tilbe organize. Hasretim ben sana ile yola devam ediyoruz. Selam olsun Berşan Tunçel kardeşime.

Ferhat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Efendim devam ediyoruz. En güzel mesajları, şiirleri, istekleri siz yapıyorsunuz.

Evet sevgili dostlar, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Aktarıyorum hemen, ricam hemen şarkı türkü isteğinde de bulunun. Saat kaç? Türkiye'nin saati 23.29.

0: günlerden salı, yıl 2026, Haziran'ın 23'ü, bugün 24'üne devretmek üzere. Gece yarısına az kaldı. Eylem kardeşim, mesafeler özlemi büyütür ama sevgi eksiltmez. Biz buradayız, seni bekliyoruz, uzaksın ama her gece kalbimde uyuyorsun. İki gözüm meçe, elbet bir gün dedi. Fatma kardeşimiz demiş ki 40'ta gelmeyen belki 41'de gelir. Allah'ın kapıları her an açık. Hangi dakika kabul olacağını bir Allah bilir. Allah'ın esmalarını çek. La ilahe illallah. Çek sürekli. Her şeyi reddettim, bir tek seni ilah kabul ettim. Allah'ım demek anlamı dilin söyledikçe kalbine iner. Kalbin Allah için titredikçe geri çevirmez açılan ellerini. Bütün engellerin bir bir kalkar önünden inşallah. Rabbim ikimize de can sağlığı verdikçe elini hiç bırakmayacağım. İyi ki varsın sevgilim. İyi geceler MÇ. Fatma'dan gelen mesaj. Buse Yıldız, Merve Nur Yıldız, Medine Kossoy, Gülay Korkmaz, Cansu Öğrük, Seher Koca Çimen, Cansel Aktaş, Übeyde Kurtoğlu'na selam olsun dedi Buse Yıldız. Haydar Çağlar kardeşim, selamünaleyküm, kolay gelsin abim. Ben Ece Caddesi'nden Haydar Çağlar, Aslan Kirbem, Evren Taciroğulları, Haydar İplikçi, Mevlüt Aytaşkın, Hasan Çağlar'a ve beni tanıyan tüm dostlarımıza çok selamlar. Vefa sizin harcınız değil, siz yanımızdayken de haindiniz. Özellikle Aslan Kirbem'e gelsin abi, kolay gelsin dedi Haydar Çağlar. Mustafa Arslan, selamünaleyküm, aleyküm selam. Mustafa Arslan'dan sıradaki eser Aslan kardeşim Batuhan Arslan'a gelsin. Aha, Hacer Taşdelen kardeşimiz gelmiş. Canımın içleri, sizi çok seviyorum. Dicle Pirçekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Dilek Türkoğlu, Ece Sucu, aslan bacılarım, aslan bacılarım. Canımın içleri, sizleri çok seviyorum. Dicle Pirçekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Dilek Türkoğlu, Ece Sucu, aslan bacılarım dedi Hacer Taşdelen. Mustafa Arslan, selamünaleyküm. Mustafa Arslan'dan Hiram'a, can yoldaşıma gelsin bu eser. Her zaman yayındayım, güzel günler yakındır dedi Mustafa Arslan. Efendim, şarkı isteklerinizi ikinci panelden yapıyorsunuz. Şöyle mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği dedim. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490, 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Alper Ünal'ın yüreğinden dinleyen herkese, Taner Ünal dahil olmak üzere herkese Murat İnce'den gönül mahkum armağan olsun. Abi, can kardeşim Taner Ünal, Azat Bilici, Adem ve Burak Kaya ve Taner Ünal'a ve dinleyen herkese, Batuhan Gültekin'e senden gönül mahkumu, senin Naşit'e Göktürk'le söylediğin gönül mahkumu benden Alper Ünal, Ünal Hava Yolları'ndan armağan olsun dedi. Alper Ünal, aç radyonun sesini.
1: Yalanlara prangalanmış bir yüreğin esirinsen ve canı burnunda bir adamın ölüm ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen.

durup ağlarım. Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım. Merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Aram kokulum,

özledim sözledim. Yalan söyledim, sevdimse sevdim. Yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı. Çıkmaz yolum, sana ne, kime ne? Delik deşik uykuların içinde ve kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim. Vicdan harbinde koma hain yüreğini. Sevmek senin neyin? Görmek gözlerine pus olmuşken böyle. Ben ölmüşüm, kalmışım. Sana ne?

Bu tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın. Buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını, fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi, kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek, hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.

Ben bir kader mahkumuyum. Yanık bir gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iniltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğin sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam, namerdim, namerdim.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var?

0: Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Gencay Gök Sülük kardeşimin bir mesajı var. Ben Mamak, Mamak'tan Duran Emirkan, sevdiğim Berengül Delen. Sen benim küçükken gitmek için ağladığım park gibiydin. Beren'im ömrüm dedi Gencay Göksülük. Yine Gencay Göksülük, ben Gencay Göksülük panelinden. Ben Ömer Ağırdil, nefesim mavişim, en güzel eserler gelsin, seni seviyorum Ömer'in mavişi. Ben Mamaklı Duran Emirkan, kardeşim Ömer Ağırdil ve kardeşim Özcan Hızlı, doğum günün kutlarım baba demiş. Can kardeşim diyor ki ben Yusuf Emirsak, buradan aslan abilerime Yusuf Ayça, Tugay Aymergen, Mustafa Kırtay, Batuhan Güçlü, Mustafa İnan dostlarıma, abilerime selam göndermek istiyorum.

Ahmet Köseoğlu, iyi yayınlar Murat Bey. Ahmet Çalışkan, Mehmet Ali Öztürk ve Emre Acar için bir şarkı istemiş kardeşimiz. Kardeşim Ahmet Aslan, Kafeste Durmaz. Kardeşim, ha kardeşlerim için bir şarkı istiyorum. Ahmet Aslan, kardeşim Ahmet Aslan, Kafeste Durmaz. Aslan, ha kardeşim Ahmet Aslan, Kafeste Durmaz. Güzel günlerde yine beraber yan yana omuz omuza olacağız. Kendinize iyi bakın. Ahmet Köseoğlu kardeş, şarkı isteğini ikinci sıradan yazıp gönderirsen bu mesajla birlikte şarkı isteğini de yerine getiririz. Yani bir daha mesaj yazmana gerek yok. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj. Sen oradan tıklamış mesaj göndermişsin. Ama şarkı isteğini tekrardan dön. Şarkı isteği ikinci sırada. Tıkla, 160 karakterin içinde sadece şarkı yazıp göndersen de bu mesajınla birleştirir. Ahmet Köseoğlu göndeririz. İsteğini bilgin olsun. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Yine Ahmet Köseoğlu'nun bir başka mesajı. Abi yayınlar, eyvallah. Ha ben Volkan Çalışkan, eyvallah Volkan Çalışkan. Ahmet Köseoğlu ve Sinem'den Ahmet Çalışkan, Mehmet Ali Öztürk ve Emre Acar'a bol bol selamlar, sevgiler. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz var mesajı geldi.

Bazı insanlar ölmeden önce gider, bazıları gittikten sonra bile yaşamaya devam eder. Gecenin konusuydu. Bu öyle bir sır ki ne üniversitelerde öğretiliyor arkadaşlar, ne kitapların tamamı anlatabiliyor, ne de yıllar insanı tam

anlamıyla hazırlayabiliyor. Çünkü bu gece biraz iz bırakmaktan bahsedeceğiz. Bir insanın bu dünyadan geçerken arkasından ne bıraktığından. Bakın dostlarım, bazı insanlar vardır, her gün görürsünüz. Aynı sokaktadır, aynı masadadır, aynı evdedir. Ama yok gibidir. Ne bir gönle dokunmuştur, ne bir yarayı sarmıştır, ne bir kalpte yer edinmiştir. Yaşarlar ama iz bırakmadan geçip giderler öyle işte. Bir de bazı insanlar vardır, belki yıllar önce gitmişlerdir, belki artık bu dünyada değillerdir ama hala yaşamaktadırlar. Bir evladın duasında, bir dostun hatırasında, bir kardeşin gözlerinde mesela, bir yetimin yüzündeki tebessümde. Çünkü dostlarım, insanın gerçek ömrü nüfus kağıdında yazan tarihler değildir. İnsanın gerçek ömrü arkasında bıraktığı sevgidir. Bir düşünün, bugün özlediğiniz insanların çoğunu neden özlüyorsunuz? Size bıraktıkları maldan, mülkten dolayı mı? Yoksa size hissettirdikleri güzel duygulardan dolayı mı? Bir babayı özleten şey sesi olur. Bir anneyi özleten şey şefkati olur. Bir dostu özleten şey vefası olur mesela. Çünkü insanın değeri sahip olduklarıyla değil, yokluğunda hissedilenlerle ölçülür diye düşünüyorum. İşte bu yüzden dostlarım, bu gece kendimize zor ama kıymetli bir soru soralım. Bir gün bu dünyadan ayrıldığımızda arkamızda ne kalacak? Bir kırgınlık mı? Bir sevgi mi? Bir dua mı? Yoksa yalnızca bir isim mi? Çünkü hayat çok hızlı geçiyor. Dün çocuk olanlar bugün yetişkin. Dün yanımızda olanlar bugün hatıra. Dün konuştuğumuz bazı insanlar bugün yalnızca bir özlem. Ve zaman kimseyi durup beklemiyor. Bu yüzden insanın bazen durup kendine bakması gerekiyor. Nasıl yaşadım? Kime dokundum? Kimin yükünü affetebildim? Kimin duasında yer buldum? Çünkü dostlarım, bir insanın bu dünyadaki en büyük başarısı çok kazanmak değil, güzel hatırlanmaktır. Ve belki de bu gecenin en ağır, en gerçek cümlesi şudur. Bazı insanlar ölmeden önce unutulur. Bazı insanlarsa öldükten sonra bile kalplerde yaşamaya devam eder. İşte bu gece biraz da kalplerde yaşamayı konuşalım, iz bırakmayı, insan olmayı ve geride güzel bir hikaye bırakabilmeyi.

Kaderde senden ayrı düşmek de varmış. Doğrusu bunu hiç düşünmemiştim. Seni tanımadan, hele seni böyle dil divane sevmeden yalnızlık güzeldir diyordum. Al başını kaç bu şehirden. Ufukta bir çizgi gibi gördüğün dağlara, rüzgarın iyot kokularını taşıdığı denizlere git. Git gidebildiğin yere git diyordum. Oysa ki senden kaçılmazmış. Yokluğuna bir gün bile dayanılmazmış. Sivaslı Cemal Karatepe can kardeşim, 12.08 vardiyasında Murat İnce ile Uzun İnce yoldayız, seni dinliyoruz can demiş. Hayırlı geceler Sivaslı Cemal Karatepe, selam olsun can kardeşim. 12.08 vardiyasında orada kim varsa hepsine Cemal kardeşimin nezdine selam olsun. Dur, Sivaslı ya, Sivas'ın yollarına, dur bakalım Sivas'ın yollarına. Selda Bağcan'dan bir gönderelim bakalım ya. Evet. Cemal Karatepe ve arkadaşlarına. Sivaslı Cemal Karatepe ve arkadaşlarına. Selda Bağcan, Sivas'ın yollarına. Benden armağan olsun. Cemal'im gözlerini öperim. 12.08 vardiyasına, sana, arkadaşlarına geldi. Sivaslılara geldi. Sivas'ta Divri FM'de de yayınımız var. Selam olsun.

Elbistan ayaktaysan ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip etmeyi unutma. Halisan Çer ciğerci kardeşler Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde hizmet vermeye devam ediyor. Instagram ciğerci kardeşler Elbistan 46 ciğerci kardeşler Elbistan 46.

Biraz önce dedik ki bazı insanlar ölmeden önce gider, bazıları gittikten sonra bile yaşamaya devam eder. Ne kadar düşündürücü bir cümle değil mi? Çünkü insan bu dünyada aslında iki kez ayrılıyor. Birincisi bedeniyle, ikincisi unutulduğunda ve inanıyorum ki insan asıl ölümü kalplerden silindiği gündür diye düşünüyorum. Bakın dostlarım, hepimizin hayatında unutamadığı insanlar vardır. Belki yıllar geçti. Hı? Belki saçlara aklar düştü. Belki şehirler değişti. Belki hayat bambaşka yerlere savurdu bizi. Olamaz mı? Ama bazı isimler hala içimizde ilk günkü sıcaklığıyla duruyor. Neden? Çünkü onlar bize yalnızca kendilerini bırakmadılar. Bir duygu bıraktılar. Bir iz bıraktılar, bir iyilik bıraktılar, bir merhamet bıraktılar ve insanın ardından kalan şey tam da bu diye düşünüyorum. Biriktirdiği para falan değil ha, sahip olduğu makam falan da değil. Arkasından söylenen güzel dualar, laflar, bir gün bir yerde adınız geçtiğinde bir insanın gözlerinin dolma hali, bir insanın tebessüm etmesi, ne güzel insandı demesi. İşte gerçek zenginlik bu. Şu an biz dinleyen kardeşlerim, bir düşünün. Hayatınızda size en çok dokunan insanları bir düşünün. Belki öğretmeninizdi, belki bir dost, belki bir ağabey, belki bir komşu,

Belki de yalnızca birkaç cümle kurduğunuz biri ama öyle bir iz bırakmıştır ki. Aradan yıllar geçse de unutamamışsınızdır. Çünkü bazı insanlar konuşmaz, kalbe yazılır. Bazı insanlar yaşanmaz, hissedilir. Ve bazı insanlar ayrılmaz, hatıraya dönüşür. İşte bu yüzden dostlarım, insan olmanın en güzel tarafı birilerinin hayatına ışık olabilmektir. Bir gönülde yer edebilme halidir.

büyüğe dokunabilmektir. Çünkü bazen bir insana verdiğiniz küçücük bir değer onun hayatında yıllarca sürecek bir sıcaklığa dönüşür. Bunları unutmamak lazım arkadaşlar ya. Bir güzel sözünüz bir yarayı iyileştirebilir. Bir tebessümünüz bir umudu yeniden ayağa kaldırır. Ve siz farkında bile olmadan bir insanın kaderine küçük bir iyilik bırakmış olursunuz. Ne büyük şeydir değil mi dostlarım? İnsan bazen bir ömür yaşar ama kimsenin kalbine giremez. Bazen de bir tek güzel davranışıyla onlarca kalpte ömür boyu yaşar. O yüzden gelin bu dünyadan geçip giderken ardımızda yalnızca ayak izi bırakmayalım. Gönül izi, gönül izleri bırakalım. Çünkü ayak izlerini rüzgar siler ama gönül izlerini zaman silemez. Ve gün gelir biz bu dünyadan göçüp gitsek bile bir yerlerde birileri bizi hayırla anar, bir dua eder, bir tebessüm eder. Ve işte o zaman ömrümüz toprağın altında değil, insanların kalplerinde devam eder. Çünkü dostlarım, insan bu dünyada ne kadar yaşadığıyla değil, gittikten sonra ne kadar özlendiğiyle hatırlanır biliyor musunuz? Ve bazı insanlar vardır, ömürleri biter ama sevgileri hiç bitmez.

Evet. Selamünaleyküm. Ben Boğukan Kılıçkıran. Namı değer hayat cesurları sever. Ve aleykümselam. Doğukan Kılıçkıran. Namı değer hayat cesurları sever. Selamünaleyküm. Ben Doğukan Kılıçkıran. Namı değer hayat cesurları sever. Bu parça benden sevdiceğime gelsin. Sabır can parçam. Güzel günler yakındır. Ertuğrul Polat Mihriban. Armağan olsun. Doğukan Kılıçkıran'ın yüreğinden, hayat cesurları severden, sevdiceğine Ertuğrul Polat söylüyor Mihriban.

Efendim devam ediyoruz. Sevgili Doğukan Kılıçkan'ın namı diğer Hayat Cesurları Sever kardeşimin ikinci isteğiyle Sedef Güneş'ten Benim Sana İhtiyacım Var adlı eser istemiş Doğukan Kılıçkan. Namı diğer Hayat Cesurları Sever. Bu parça benden yine sevdiceğime gelsin. Sabırcan parçam, güzel günler yakındır. Sedef Güneş, sana ihtiyacım var. Armağan olsun dedi Doğukan Kılıçkıran. Namı diğer Hayat Cesurları Sever. Bu parça benden sevdiceğime gelsin. Sabırcan parçam, güzel günler yakındır mesajıyla Sedef Güneş, sana ihtiyacım var. Doğukan'ın sevdiceğine armağandır efendim.

İşte sizde hatırası ölümsüz olan olanlara, Bakır'ın kalbinden Mia'sına, Mia'mıza sabah olmadan sevgili Güllü söylüyor. Sevgili Mia'ya armağan ediyoruz biz de, Bakır'ın kalbinden Mia'ya sevgili Güllü söylüyor sabah olmadan. Efendim gece devam ediyor. Bizde kalan yüreklerinize selam olsun. Hatıralara sahip çıkanlara selam olsun.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Adı Kader'di. Kadersizliği adında gizliydi. Tanıştığımızda henüz 16'sındaydı. Sapsarı saçları, masmavi gözleri vardı. Yanakları al al, dudakları kirazdı. Gül dalında açmamış goncaydı. Kirli bir el değmişti beyaz ufuklarına. El ki kırılası, yok olası, kahrolası, hain bir niyetin çirkin soytarısı. Simitlerimi satıyordum Kilo sahilinde. Kaderimin susam taneli simitlerini. Sabahtı. Güvercinler, serçeler yaylımdaydı. Bir gevrek demişti mavi gözlü kadın. Bir gevrek simitçi demişti. Yorgun bakıyordu. Sarı dalgın saçları sonsuz ufuklara yeni sahiller çiziyordu. Yanına oturmamı istedi. Okul çıkışıymış. Kader dalgın ama yarınlara umutlu. Sarı mavi kal.

Çakal surat kaldırımdan kapmış kaderi. Çok ağlamış, yalvarmış, aman dilemiş. Sonra susmuş kader, kadersizliğine polis abi. Kaderi tanıdığımda bir dilberdi. Gözleri masmavi, hayalleri kapkara. Ama kalbi halen tertemizdi. Tesadüfen kaderine mazhar olmuş, kirletildiği yılları duymuş, kahrolmuştum. Yeter isimli kadının 10 yıldır sermayesiymiş. İçeriye de bir hayli borcu varmış. Adım Kader, lakin kaderin neresindeyim bilmiyorum simitçi. Okul çıkışından beri canımın acımadığı bir anı hatırlamıyorum. 10 paraya satıldı kaderim bozuk para niyetine. 16'mda hayatım karartıldı. Gücüm yetmedi. Durduramadım, kurtulamadım simitçi. Pembe kaldırımlarda takunya kafalı, hamam bakışlı, salyangoz duruşlu, tek çakal suratlı bir keş. Sizi tahrik ettim. Siz hiç kendinize aykırı oldunuz mu? Ve siz durup dururken sarı sıcak mavi bir masumun kanına girdiniz mi polis abi? Bir ara ikimiz de sustuk. Birden kader, bazen at kendini diyorum şu serin sulara. Kios beni tutar mı diye boğuk bir sesle koyu maviye bakarak iç geçirdi. Ve o sakinliği yok edercesine bir ses. Yürü lan kalk be. Kader ağlıyor, benim burnum kanıyordu. Simitlerim kaderin gözyaşlarıyla buluşuyordu. Kanayan burnuma değil de polis abi, kaderin yediği silliğe ağlıyordum ben. Yapma dedim bit surata. Vurma, dur dedim, durmadı. Kaybol lan, gebertirim dedi. Ve elini beline götürüp silahını çekti. Kader 16'sında vurulmuştu. Bugün 26'ydı. Ve ben 16'sında bit çocuktum. 16'sında genç kızlık hayallerini, yarınlarını kaybetmiş bir kaderi dinliyordum. Ben kaderi 16'sında tanımıştım ama o 16 değildi. 26'da polis abi. O gün tası tarağı bocalamıştım. Suratı it iskelesi, bakışları hayvan ötesi cani. Hırsından rüzgar parçalanıyor, sular yırtılıyordu. Dinmiyordu öfkem, ne kadar vurursam vurayım çirkin suratını. Uzatmayayım polis abi. Dayanamadım bu cendereye. Cebimdeki falçatayı çıkartıp şah damarını kesince danalar gibi böğürmeye başladı iç surat. Hiç pişmanlık duymadım. Hayata aykırı hissetmedim. Çünkü gözleri gidiyordu kaderin. Çünkü iç soyunun çırpınması, tiril tiril titremesi, oluk oluk kanın akması, bir ömrün en kahpe, en aşağılık duygularla kirletilmesini temizliyordu. Dahası kader gözlerini yumarken polis abi, başı dikti. Yüzünde belirgin bir tebessüm vardı. Neticede kaderin gözlerinden bir defa göç etmiştim. Ve kaderin gözyaşları Kilios'un poyrasına ve derin mavilerine karışmıştı bir kere. Benim kaderimde müebbet yazılsa ne yazar polis abi? Yaz polis abi. Bir hayata son verdim, suçluyum. Mutluyum en azından, bir kader yaşıyor. Ha polis abi, simit tablam size emanet. Çıkarsam bir gün kaderimin simitlerini yine satacağım. Issız ve tenha parklarda kaderimi arayacağım.

İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajla

Rüyam hep kanadığı yerden mi vurulur usta? Ne zaman sırtımı dönsem inansam acıya dönüyor. Helale haram katıyorlar. Feleğin çarkı ne zaman düze çıkar? Neden en çok sevmek bize düşer de bırakıp gitmeler ötekilerine usta, usta, usta. Karanlıklarım azalmıyor ve inadına her gün bir fazlayım siyaha dair. Bir adam ölüm fermanını imzalar mı? Ben bugün ölüm fermanımı imzaladım usta. Doğrularımızı yalan edenlere, sevaplarımızı günaha çevirenlere ve bütün inançlarımızı kül bilenlere ne demeli usta? Bilirsin hiç pusu kurmadık ve sırttan vurmadık. Dostla post, kardeş olduk ama hiç kalleş olmadık usta. Olmadık usta. Olmadık usta. Kime sırtımı döneceğim? Hangi duvara yaslanıp seveceğim? Ve hangi güneşin benim için doğacağını nereden bileceğim usta? Yok değil, bu yağmur bulutlarını üstümden, alnıma sürülen kara lekeyi yerinden ve gözlerimden hiç gitmeyen acıları ömrümün neresinden sileceğim usta? Duvarlar konuşur mu be usta? Duvarlar üstüme üstüme geliyorlar. Aman dinemiyorlar, hal bilmiyorlar. Yalnızlığımı ganimet sayıyorlar usta. Halim kime ayan usta? Ve şu çaresizliğim, içine düştüğüm hal bilmez gecelerim, günlerim ve dost bildiklerim ne yana çıkar usta? Çıkar usta. Zor be usta, talim yerine döndü yüreğim. Çiğnendikçe, ırgalandıkça, yağmur yağdıkça tozum çamura, cismim toprağa çalıyor. Hangi yanım anlatayım ve hangi halimi yazayım şimdi sana? Duvarlar kafanın içiyle konuşur mu be usta?

İftira neden bu kadar kolay? Bildim, dilin kemiği yok. Ama insan bu kadar omurgasız mı usta? Fenayım. Öyle çok delirmelerim var ki anlatsam kaç gün kaç gece batar inanamazsın. Tek gücendiğim, sahiden bu hallere mi düştük? Yani kurt kocadı öyle mi usta? Kar yağıyor haziranlarıma, dolu vuruyor doğmamış çocuklarıma. Ve kardelenler ölüyor ilkbaharımda, sonbaharımda usta. Ömür pe dizilir mi? İnsan gün gün ezilir mi? Ve yaşamak denilen bu telaş sahiden yitirilir mi usta? Yitirilir mi usta? Öykünmelerim bileğime kelepçe, yüreğime zırh olmuşken ve sen beni kayıp bir şehrin tam ortasında unutmuşken, çıkış yolu ne yana sapar usta? Kül rengi umutların ışığında yanmışsam bir başıma ve Nirvana'ya ulaşmak bir başka iklime kalmışsa, umudun taşıyıcısı kim ola ki usta? Vur emriyle çıkmışım yollara, aman sabahlar olmasın usta. Ne günü göreyim ne gece bitsin, arzular şelale çünkü usta. Yanlışa düşene en büyük yanlış ne ola ki? Kolpalıkta birinci, insanlıkta sınıfta kalmışa var mı bir giderin usta? Işıklar teker teker kaybolurken ufkumdan, tütünsüzdüm, gönülsüzdüm o yumruğu savururken. Ve inan usta, bir karıncayı bile incitmek istemezken, bütün bu vurulmalar, dolandırılmalar geldi başa. Sonra çektim vurdum güneşi 12'den. Sen ki aklımın, fikrimin ortağısın. Sen ki takıldığım, yıkıldığım ve canlı toprağa koyduğum incemin tek camsın, tek camsın. Üzülmeler tavan yapıyorsa, endişeler yıkıyorsa, kalıp direnmeli mi? Yoksa sonsuza kadar çekip gitmeli mi usta? Usta. Şimdi bir uçurumun kenarından soruyorum. Adam her defasında sırtından mı vurulur usta?

0: kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
1: Duygu adamı Murat İnce.
0: Bu gece karanlık güneşe, uyku şiirlere ihbar edilmiştir.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz. Yüreklerinizdeki seslerin çığlığı Murat İnce ile Uzun İnce Yol.
3: Artık devir birbirinin arkasından konuşup yüz yüze gelince sarmaş dolaş olan iki yüzlü iblislerin devri olmuş. Bugün arkamızdan konuşanların dün arkalarında biz vardık. En güçlü insanlar önümüzde güç gösterisi yapanlar değildir. En güçlü insanlar hiç bilmediğimiz savaşları kazananlardır. İnsanların en fenası birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insandır. Vela

0: nasıl? Geçmediğin kapının gıcırtısını, sınanmadığın acının sancısını bilemezsin.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

0: Bekle beni, bu kalırımlarda. Geleceğim bir gün mutlaka.
1: Bir gün mutlaka.
0: Belki bir akşamüstü güneşin battığında. Belki de gecenin kârı karanlığında. Bahara ermeden vakit, kaybolmadan ümit. Yol vermese de geçit. Bir gün mutlaka, mutlaka bulacağım seni ıslak kaldırımlarda. Yüreğime sözüm var, beklemek deva. Yağmura sözüm var, yağsam da damla damla. Islanırım iliklerime kadar, beklerim sarmasam. Bu aşkı yüreğimde yaşar, tek gönlüme saklarım. Tek gönlümde saklarım,
1: gönlümde saklarım.
0: Belki de an be an eririm, sonra yalnız sana tükenirim. Bekle beni uzaklarda da olsam, yakınındayım mutlaka. Fırtınanın yalın esti, sahilin denize küstü. Rıhtımın ta ucunda sırtı dönük adam, bir gün döneceğim dedi. Çoktan geldi, tuttu sözünü,
1: tuttu sözünü.
0: Bir sabır yumağına döndü çileler, kahretti kederler. Olsun be mahzun yürekli, yine de eritti gönlündeki karları. Fark etmez kar beyaz duygularımın sahibi. Deniz yutmadı ki sevdam, yolda bırakmadım ki hayallerimi.

0: kentin en özel istasyonunda uzun ince yol devam ediyor.
1: Bilmezler yalnız yaşamayanlar, nasıl korku verir sessizlik insana. İnsan nasıl konuşur kendisiyle, nasıl koşar aynalara, bir cana hasret. Bilmezler.
0: Şu kısacık konuklukta, göz açıp kapayıncaya kadar geçen hayatlarımızda bir lahza mutluluk ve huzur için lütfen arkanıza yaslanın ve kendinize doğru yolculuğa hazır olun.

Ey güzel demiş üstad. Çok şey istemiyorum senden hayat. Biraz samimiyet ve biraz da samimi niyet. Düşünüyorum da bazen özlüyorum. Benden gidenleri, ölen sevdiklerimi. Artık işe yaramaz deyip çöpe attığım ya da başkasına verdiğim oyuncağımı bile ve özlediklerinin bir daha geri gelmeyeceğini bile özlüyorum.

Ve daha yakarsın. Hep yumuşak yandan vurur hayat seni. Ne kadar eksiltirsen eksilt. Yine bir şeyler artar ve anlarsın ki hayatta en kötü ölüm birinin yaşama sevincinin ölmesiymiş. Sonra derin bir oh oh çekip dersin ki

Üstad, üstad ne güzel demiş değil mi? Çok şey istemiyorum senden hayat. Biraz samimiyet ve biraz da samimin ye. Şartlar, şartlar bu. Bazen kal denmez gidene. Giden gider, hayat devam eder. Ey hayat, ben senin her şeyini gördüm, tattım. Gözümün içine baka baka, yalan söyleyeni de gördüm. Onlar konuştu, ben sustum, güldüm geçti. Ve ben onların sadece cahil cesaretlerine hayrandım. Sonra yine bir sigara daha yaktım ve dedim ki çok şey istemedim senden hayat, biraz samimiyet ve biraz da samimiyet. Dediler ki ölüyoruz. Dedim ki eyvallah. Dediler ki canın üstüne pazarlık var. Dedim ki inadına eyvallah. Dediler ki yolun sonu. Gülümsedim. Ve dedim ki her şeye rağmen eyvallah. Hani derler ya, deli gönül çerçevede olduğu gibi bakarsın etrafına. Yürekten akıp gidenlere, bitenlere. Ama ahım da var önemini yitirenlere. Herkesin vardır kimsenin bilmediği ama içinde yaşattığı bir hayat. Dedim ya hayat bu. Ne zaman nerede biteceği belli olmaz. Bazen vedalar ağır olur. Zaten vedalar hep ağır olmuştur bende. Hep ağır. Bu gece aldım kalemi elime. Seni yazıyorum her karesinde son kez hayat. Ve ahdım olsun ki kelimesi kelimesine, cümlesi cümlesine okutacağım seni hak edene. Üstadın dediği gibi. Ulan hayat, vicdansız hayat, ulan hayat, çok şey istemedim senden hayat. Biraz samimiyet ve biraz da samimi niyet.

Efendim bu gece uzun uzun hayatı konuştuk ama bütün söylediklerimizi tek bir cümlede toplamak gerekirse şunu söyleyebilirim. Bu dünyada önemli olan ne kadar yaşadığımız değil, gittikten sonra kaç kalpte yaşamaya devam ettiğimizdir. Öyle yaşayın ki yokluğunuz bir eksiklik olsun.

adınız geçtiğinde insanlar tebessüm etsin ve arkanızdan edilen dualar hiç eksilmesin. Çünkü ömür bir gün biter ama iyilik kalır, sevgi kalır, vefa kalır ve güzel insanlar aslında hiçbir zaman tamamen gitmezler. Allah'a emanet olun dostlarım. Huzurlu bir gece, güzel bir ömür diliyorum. İz bırakın ayaklarınızla değil, kalbinizle, olur mu? Yarın akşam 19'da kentin en özel istasyonunda bu frekansta yine yeniden buluşmak dileklerimle. Unutmayın, hafta içi hafta sonu fark et.

öfke uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim 10.000 öfke. Kimin içindi bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir yakalan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada.

sabahların olmadığı kadar gecelerce uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim 10.000 öfke. Kimin içindi bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir talan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki orada bir drama. Dur.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.